suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var.

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda kürsüden mesajlarını paylaşacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek. Erdoğan'ın Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceği açıklandı. ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Trump ayrıca Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. SPK, tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. SPK fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı. Fon soruşturmasında Pusula Holding'in yöneticilerinin yurt dışına para çıkardığı belirlendi. Serdar Turhan'ın 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın ise 25 milyon euro İsviçre'ye gönderdiği ortaya çıktı. Fon soruşturmasında Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto hareketleri inceleniyor. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Erak liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD rekor kırdı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişiden biri bırakıldı, 3 kişi adliyeye sevk edilecek. Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareketler tespit edildi. Alihan Kulis soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 23 şirkete kayyum atandı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun engellendiği bir ortamda Mansur Yavaş çok önemli seçenektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a saldırıları yakından takip ediyoruz, askeri ihtiyaçları karşılayabiliriz dedi. Eurofighter savaş uçağı temin süreci kapsamında Türk bakım teknisyenleri İngiltere'ye gitti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Japonya'da arızalanan insansı robotlara bakım ve onarım desteği için ambulans hayata geçirildi. Deniz ürünleri atıklarından elde edilerek üretilen yeni nesil çevre dostu çinko piller, doğaya bırakıldığında 5 ay içinde çözünebiliyor. Yeni çinko pillerin lityum pillere güvenli bir alternatif olması bekleniyor.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Se spirici, se spirici.
1: Değerli misafirlerimiz, programımızdan itibariyle başlamak üzere. Birazdan gelin ve damadımız salona giriş yapacak. O yüzden lütfen çocuklarımızı pistten alalım efendim.
2: Şimdi bugünün yayın konu başlığı. Çok fazla böyle konu başlığı not aldım yayında konuşalım diye. Çünkü bu konuları da böyle işte ne bileyim okuduğum bir şey, izlediğim bir şey ya da biriyle yaptığım bir sohbetten, bir çıkarımdan kendi kendime böyle şey, biri bana bir şey mi anlatıyor. Ben de o esnada hep böyle şey yaparım. Dur bak bu güzel bir konu olabilir yayın için diye çaktırmadan telefonuma not alıyorum, böyle sapık gibi sürekli konu kovalıyorum. Böyle birkaç tane konu başlığı not aldım. Bu da onlardan bir tanesi. Daha evvel hiç işlemediğimiz konulardan biri. Şu mümkün değil, bak o kadar büyük söylüyorum, benim fikrimi asla değiştiremez diyebileceğiniz ne varsa, fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz o konular. Yani şu konuda asla geri adım atmam. Ben şöyle bir insanım, benim şöyle bir işte bu gibi olaylara karşı böyle bir bakış açım vardır. O yüzden kim ne derse desin anında söylüyorum, bu konuda benim fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı.

0: Türkiye'nin
1: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: değişmeyeceğim şey eşim. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim. Bir de Galatasaray'ım diye mesaj yollamış. Fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey eşin ha? Hüseyin, büyük konuştun Hüseyin. Hadi bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Kiminle mi görüşüyorum? Can gelsin sesine. Ben... Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? İsim nedir?
1: Merhaba, ben Nafiye.
0: Nafiye. Nereden arıyorsun?
1: Evet. Konya'dan.
0: Nafiye midir, Nafiye midir doğru telaffuzu?
1: Nafiye ya. Daha önce de konuştum. Ben daha önce de aradım seni.
0: He.
1: O zaman da isim lezzetini yapmıştık.
0: Öyle mi? He. Ama demek ki doğru değil sanki ya. Nafiye olur mu ya? Nafiye. Ne demek? Kelime
1: yok,
0: manası
1: doğru,
0: neydi?
1: Aslında öyle. Şu an yine hatırlamıyorum.
0: Allah seni kahretsin. Kız insan adının anlamını nasıl bilme? Ben buna inanamıyorum ya. Niye o kadar üstüne düşmediğinin tahminini yapayım. Nenenin adı çünkü Nafiye. Değil mi?
1: Babaannemin.
0: Al işte bak. O yüzden hiç sallamıyor ki. Anlamı neymiş? Dur bakın Nafiye anlamı ne? Bir daha bakmış olayım. Diyor ki Arapça kökenli bir sözlük. Osmanlı döneminde ve eski dil bilgisinde farklı anlamlara gelir. Günümüzde ne diyor? Gidi. He. Nafi gideren yok eden kelimesinin dişil haliymiş ve olumsuzluk anlamında kullanılır. Yani yani sorunları yok eden gibi bir anlamı varmış.
1: Evet. Ben o zaman da ilk başta sen bana sordun. Ben dedim ki ben faydalı bir şey diye anlamını hatırlıyorum dedim. Sonra sen baktın.
0: Evet, faydalı bir şey aslında. Evet, sorunları yok eden, fayda sağlayan. Doğru. Aynen. Nafiye, peki hangi konuda senin fikrini değiştiremeyiz? Hadi siftahımızı atalım.
1: Önce şey diyeyim, hani Allah sınamasın tabii ama şimdi benim evde bir tane kedim var. Mesela ısırıyor ya da suyu döküyor. İnsanlar diyor işte sahiplendi ver ya da sokağa bırak falan filan. Hani artık o kadar alıştım ona. Asla yapmam diyeceğim. Allah yine sınamazsın tabii ki. Ama onu mesela bırakamam diyeyim yani.
0: Ne güzel. Ne kadar yani zamandır sende?
1: Efendim?
0: Ne kadar zamandır berabersiniz?
1: 4 senedir falan.
0: Ya az da değil. Yani artık zaten aynen. Şey evin bir bireyi olmanın dışında kediler evin sahibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani
1: öyle ya.
0: Sanki yani sen misafirmişsin ve ona hizmet etmekle yükümlüsün. Çalış köle der evet, gibi evet. Bakıyor zaten aynen. Sana.
1: Öyle oluyor. Yani işte ısırıyor ne bileyim bir süre sonra sevdikten sonra ısırıyor ya da fazla tüy döküyor. Mesela insanlar diyorlar işte tüyünü nasıl dayanıyorsun ya da ısırıyor. Sahiplendiriver falan sen o fikirler beni yani hiç şey yapmıyor.
0: Hani. Ya ona kalmıştı tasası sanki yani gelmesin o madem tüyünden rahatsızdı cehennem ol gelme yani. Allah Allah.
1: Aynen öyle.
0: İyi güzel devam aynen böyle devam Nafiye.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

İlişkide erkek değil kadın sürekli ve daha çok emek verirse, kadın ne kadar çok sevse de bir noktada yorulur, gurur yapar ve adamı terk eder. Sonra bir şey yoktu der adam, anlamaz bile ama iş işten geçmiştir diye Ankara'dan Şerife mesaj yollamış. Abi saygısızlığa tahammülüm yok. Esniyorum, uyarıyorum. Halen devam ediyorsa yine aynı şekilde karşılık veriyorum ya da iletişimi kesiyorum. Asla değiştirmem bu huyumu. Hayattaki en büyük düsturum hiçbir şey bilmemize gerek yok. Önce haddimizi bilirsek her şey çok daha güzel olacak demiş Oğuz. Evet, çok doğru bence de. Benim de en çok takıldığım şey uslup. Uslubu bozuk insan. Ne bileyim, yeni tanıştığı biriyle nasıl konuşacağını bilmeyen, işte yaş, yol, yordam bilmeyen insan beni de açıkçası çok uzun vadede alamaz. Yani o benim için bir kıstas gerçekten. İlk buluşmada hesabı erkek öder. Benim de bu konuda fikrim değişmez diye mesaj yollamış. Neyse ki bunu yollayan bir erkek. Asla hür irademle ikinci çocuğu yapmam, bu konuda fikrimi değiştiremezsiniz demiş Fatma Gül. Yorum yapmak istemiyorum. Eski eşimin bir şerefsiz olduğu fikrini asla kimse değiştiremez diyen Yasemin. Kendini tavuk kümesindeki horoz zannediyordu demiş. Haydi. Gaziantep'ten Şahin diyor ki asla fikrimin değişmeyeceği konuşudur. Fıstık Antep fıstığıdır diyor. Baklava da fıstıklı olur demiş. Haydi. Ama o biraz damak zevki ya. Hani ne bileyim, cevizli seven de çok fazla. Ya da şey, kaymaklı baklava. Her yerde olmuyor kaymaklı baklava. Ben onun hastasıyım. Ama bu arada evet. Hani cevizli mi fıstıklı mı, ben de fıstıklı tercih edenlerdenim. Ve tabii ki Antep bu konuda, Gaziantep bu konuda şeydir yani. Memleketin açık ara önünde olan gastronomi şehirlerinden bir tanesidir. Hiç kuşkusuz.

0: Türkiye'nin
1: reklam.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
0: Vay vay vay vay vay vay.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Ama dememek için Emma Sigorta.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda kürsüden mesajlarını paylaşacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek. Erdoğan'ın Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceği açıklandı. ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Trump ayrıca Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. SPK tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. SPK fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı. Fon soruşturmasında Pusula Holding'in yöneticilerinin yurt dışına para çıkardığı belirlendi. Serdar Turhan'ın 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın ise 25 milyon euro İsviçre'ye gönderdiği ortaya çıktı. Fon soruşturmasında Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. Dört şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto hareketleri inceleniyor. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Erak liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD rekor kırdı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan dört kişiden biri bırakıldı, üç kişi adliyeye sevk edilecek. Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareketler tespit edildi. Alihan Kulis soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 23 şirkete kayyum atandı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun engellendiği bir ortamda Mansur Yavaş çok önemli seçenektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a saldırıları yakından takip ediyoruz, askeri ihtiyaçları karşılayabiliriz dedi. Eurofighter savaş uçağı temin süreci kapsamında Türk bakım teknisyenleri İngiltere'ye gitti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Japonya'da arızalanan insansı robotlara bakım ve onarım desteği için ambulans hayata geçirildi. Deniz ürünleri atıklarından elde edilerek üretilen yeni nesil çevre dostu çinko piller, doğaya bırakıldığında 5 ay içinde çözünebiliyor. Yeni çinko pillerin lityum pillere güvenli bir alternatif olması bekleniyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto ekspertiz.
7: RS Auto ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto ekspertiz.
7: RS Auto ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor, oto ekspertiz.
7: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
9: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Peki kim var attığımızda? Alo.
1: Hoş geldin Nurhan'cığım.
2: Pek hoş gelmiş gibi değilim ama sanki ha?
1: Ya ben her aradığımda aynı şeyleri yapıyorum.
2: Ha tamam, bildim o zaman seni. İsim neydi abi?
1: Kadir. He. Bursa'dan Kadir.
2: Hoş geldin. Abi ama ne yapayım yani, sen de biraz can gelsin sesine. Haraç kesmeye gelir Allah gibi arıyorsun.
1: Yok ya, böyle işte ya, ne yapalım.
2: Bir yanlışımız olmuş gibi hissettiriyorsun bize.
1: Gezdin geldin gördün. Biz daha gidemedik.
2: İyi abi, gidersin inşallah.
1: Gideriz gideriz.
2: Peki gelelim konumuza. Hangi konuda fikrini değiştiremeyiz?
1: Ya bu işlerde var ya, büyük konuşmamak lazım. Herkes fikrini değiştirebilir.
2: Doğru. Ben de buna katılıyorum ama kesinlikle. Hani şu andaki hayat görüşünden bakacak olursak şu an ne söyleyebilirsin?
1: Ya mesela takımdan girebiliriz, aileden girebiliriz. Bir sürü gidilecek şey var ya.
2: İşte gir bir var yerden yani. Girebiliriz diyor, girmiyor. Girsene bir yere. Ne mesela?
1: Beni kimse Galatasaray'dan çeviremez. Fenerbahçeli yapamaz.
2: Mesela birisi geldi dedi ki Kadir sen bizim
1: ben
2: için çok...
1: Fenerbahçeliyim ben.
2: Al işte bak.
1: Böyle abi. Yani dediğim gibi yani.
2: Böyle büyük bir teklif olursa asla kaçırmam diyorsun.
1: Ya ben daha teklifi duymadan kabul ettim.
2: Fark yani. Ettim doğru. Aynen.
1: Yani böyle bu hayat böyle.
2: Belki de diyecektim ki Kadir neyse hadi dur devi. Kahvede olsak derdim de şu an burada diyemeyeceğim. İyi.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Anatolium Marmara Outlet Fest'i kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM. Alo. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ramazan Bekrek.
1: Hoş geldin Ramazan. Nereden arıyorsun?
2: Denizden arıyorum.
1: Ne güzel memleket. Ben Denizli'yi çok seviyorum ya. Yani bir böyle şey, gönül bağım var niyeyse. Hakikaten böyle tribüne oynamak için söylemiyorum. Belki hani siz ne var ki diyeceksiniz ama ben birkaç kez geldim. Denizli'ye her geldiğimde kendimi çok iyi hissettim niyeyse.
2: Yine bekleriz.
1: İnşallah. Evet, ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Ben tekstilde çalışıyorum.
1: Ne yapıyoruz ki o konuda da bayağı şey, memleketin medar iftarıdır değil mi Denizli? Havluları mı çok meşhurdu?
2: Evet, havlularımız meşhur. Tekstilde önde gideniz Türkiye'de.
1: Evet, peki. Nedir senin fikrini değiştiremeyeceğimiz konu?
2: Fikrimi değiştiremeyeceğim konu, yani ben tükürdüm, her şeyi yaladım, başta onu söyleyeyim. Bir daha evlenmem dedim ve bir daha evlendim.
1: İkinci kez mi evlendin?
2: Evet, ama Türkiye'nin duyduğu bir düğün yaptım, öyle söyleyeyim.
1: Aa, ne yaptın?
2: Ben Denizli'de reklam damadım.
1: Ne?
2: O üzerine reklam alan bir damat varmış. Vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: Aa, evet, damatlığın üzerinde bir sürü mahalleli esnafının şeyi vardı.
2: Evet.
1: Aynen, o sen misin?
2: Evet benim.
1: Gördüm ben seni. Dur, ne yazınca çıkıyordu? Üstüne...
2: Ramazan Bekrek.
1: Ama yok, üstüne reklam alan damat mı yazsam üstüne?
2: Google'a direkt Ramazan Bekrek yazabilirsiniz. Direkt çıkıyor.
1: Ramazan Bekrek.
2: Evet.
1: Abi dur bakayım. Ha evet, Türkiye'de ilginç düğün çıktı hakikaten. 10 Mayıs'ta mı evlendin?
2: 8 Mayıs.
1: Şu gözlüklü olan değil mi? Evet.
2: Evet.
1: Abi niye öyle bir şey? Ben hakikaten gördüm, Allah Allah, manyağa bak dedim kendi kendime, çok affedersin. Yani maddi ihtiyaçtan mı? Değil bence.
2: Yok, hayır maddi ihtiyaç değil. İlginç buldum. Eşim de destekledi. Öyle bir fikir yaptık kendimiz. Düşündük. Ve oldu.
1: Peki o reklamını aldığın üzerindeki, damatlığın üzerindeki o reklamlar senin eşin dostun mu?
2: Tabii, çoğu eşim dostum. He. Yani tabii yine bir para karşılığı aldım sonuçta hepsini.
1: Şaka yapıyorsun. Mesela tabii, uyduruyorum, kuyumcu var mıydı?
2: Yok, kuyumcu yoktu.
1: Ne vardı? Ama marka vermedi. Atıyorum beyaz eşya mağazası.
2: Ya dönerciden tutun, pideciden tutun, her şey vardı yani.
1: Ne verdi? Mesela dönerci ne verdi onun karşılığında sana?
2: Ya 3-5 kuruş, öyle çok yüksek mevlalar değil ama yine de güzel bir paraydı yani.
1: 4 dürüm karşılığında reklam aldım.
2: Yaklaşık.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela diyelim ben gelin olsam, evleneceğim adam gelip bana böyle bir şey söylese, saçmalama Allah aşkına derim ve mümkün değil, buna müsaade etmem. Şimdi eşin yani, de anladığım kadarıyla ne yapsın o da artık, hani uğraşmak mı istemedi?
2: Gerçekten yo, destekledi.
1: Neyini destekledi bu saçma sapan fikrin ya?
2: Ya 10 firma olursa olur dedi. Bir tane iki tane olursa güzel durmaz dedi. Ama komple kaplarsa dedi güzel olur dedi. 10 firmanın aşağısı olmaz dedi.
1: Evet gördüm. Bak evet, bir sürü mesaj geliyor. Doğru, hepimiz gördük Doğancan diye mesajlar var, bakayım. Evet yani enteresan bir şekilsin sen Ramazan. Bir yandan da şey, haberlerdeki fotoğraflarına bakıyorum da senin. Ana, bir de oynuyor. Takıdı takıdı. Değişik. Evet. Çiçekçi var. Ne bu? Tabii. AVM herhalde. Bilmem ne park dediğiniz ne? Ha, oyuncakçı orası.
2: Oyun park. Aynen, oyun park.
1: Ne yapsın?
2: Platin plan var.
1: İyi peki. Yakında plaka da takar kendine diye İbrahim yazmış. Peki Ramazan, sağ ol. Dönerci reklam karşılığı bedava ömür boyu büyük boy menü vermiş olabilir. Yok be. 3-5 kuruş dedi ya Semih. Enteresan yani, ne bileyim, dediğim gibi ben yani diyelim gelinim, kocam diyecek ki bana, ben böyle böyle bir şey planlıyorum, böyle çok komikmiş gibi, ya yürü git beni rezil etme el aleme derdim ve buna asla müsaade etmezdim, ısrar ederse de evlenmezdim.

0: yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Macro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Alo.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
0: Salim ben.
1: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
0: Evet. Evet.
1: Artık bak bildim sapık gibi sürekli aradığın için.
0: Sen yaptın. Senden ötürü.
1: Teşekkürler abi. Ben olsam ben de bırakamazdım beni. Dadıma alan vazgeçemiyor.
0: Tabii ne demesin.
1: Peki nedir fikrini değiştiremeyeceğimiz şey?
0: Abi et ekmek Konya'nın ya. Kimse mücadele etmiş bu konuyu.
1: Ne?
0: Et ekmek Konya'nın diyorum. Kimse diyorum şuranın buranın demesin diyorum.
1: Kim diyor ki?
0: Sivas, Kastamonu.
1: Ha, onların da mı evet. Et ekmeği
0: evet.
1: Meşhur?
0: Muş.
1: Tamam da yani aynı mı birebir aynı mı peki? Belki uyduruyorum. Yani her yörenin mesela bak Kars'ta hangel diye bir yemek var. Erzurum'da ona başka bir şey diyorlar. Yakın başka illerde hınkel diyorlar. Hingel diyorlar. Ama biz mesela hangel deriz. Baktığın zaman benzer bazı şeylerini farklı yapıyorlar. İsmi biraz değiştirmişler. Olabilir yani. Yani Kars'ın hangeli ayrı. İşte Erzurum'unki bu ayrı.
0: Yapılış tarzı hemen hemen aynı. Onlara bir şeyim yok, itirazım yok. Hani olması gereken odun ateşinde o bizim taş fırın dediğimiz taş fırınlarda yapılan şeylerden. Ama ve lakin bunun bir köküne indiğimiz zaman yani taş bizim o bilirsin Konya'yı Hille dönemine dayanan bizim Roma'ya dayanan bir kültür var işin içinde.
1: Enteresan bir şekilde. Ne alaka şimdi orada?
0: Yani,
1: hayır 40 yaşında usta elinde kıymayı yoğurup hamura döşedi diye şimdi oradaki medeniyet ne alaka yani?
0: Ya ona getireceğim de dinle biz duruyoruz.
1: Evet
0: adam orada 20 yıldan beri tutmuş et ekmek yapıyor. Adı öyle artık. Diyor ki et ekmek bizim. Ya senin değil işte ya. O kadar mücadele etmeyin.
1: Bak Ali Oğuzhan mesaj yollamış. Diyor ki vallahi Konyalı arkadaş kusura bakmasın. Etli ekmek Kastamonu'nundur. Hele de pastırmalısı efsanedir demiş. Mesela Konya'da pastırmalısı.

0: malı yok galiba.
1: Yok. Hayır. Hayır. Geçecek bastırma ne alaka ya.
0: Evet, bak Kastamonu'nun etli ekmeği net çok daha güzeldi diye Serdar yazmış. Hayda, Salim ne diyor bunlar?
1: Ne diyorlar?
0: İşte bak Kastamonu'nunki açık ara daha iyi diyorlar.
1: Ya buyur işte, hadi gel buradan ya. Ha bir de şu var mesela, Konya'ya geldiğin zaman o meşhur restoranlarda yemeyeceksin etli ekmeği. Sokak aralarındaki fırınlardan yiyeceksin, esas lezzet oralar.
0: Benim bir tane var öyle. Şey Şems Tebrize'ye doğru giderken böyle arada böyle küçük bir dükkan var. Ben genelde orada yemeği seviyorum.
1: Ya işte oradaki yediğinle restorandaki yediğin arasında fark var.
0: Bu arada bilmeyenler için eğer yolunuz düşerse Konya'ya ya da Konyalılar biliyordur zaten de. Şimdi etli ekmeğin işte bir kıymalı yapılan var. Bıçak arası var, daha böyle küçük parça evet, etle yapılan evet. var. Bir de Mevlana dedikleri bir etli ekmek türü evet. var. Küflü peynirle yapılıyor değil mi? Doğru biliyorum.
1: Evet.
0: O kadar, kıyma girmez ya, sadece peynir.
1: Girenli var. Şimdi girmeyenleri sadece 3 çeşit peynirle yapılan recai böreği denir ona. Ama Mevlana'nın içerisinde genelde küflü peynir olmazsa olmaz.
0: Ben onu çok seviyorum. Aşırı ya güzel. Bu arada bir sürü mesaj görüyorum. Kastamonu'nun etli ekmeği açık ara öndedir, tartışmaya kapalıdır diye mesajlar geliyor.
1: Sivaslılar nerede? Uyuyor mu Sivaslılar? Onlar ne olmuş?
0: Sen kavga çıksın istiyorsun herhalde.
1: Yok ya, bir ortam olsun. Yani ne oldu belli olsun en azından.
0: Evet ya canım, herkes kendi ne beğeniyorsa onu yesin canım, Allah Allah. Bir şey dikte etmenin, diretmenin anlamı yok. Sence en iyisi Konya'nın etli ekmeğidir, ona göre de odur yani.
1: Yedim hepsini yedim ben. O yüzden diyorum.
0: Tamam, sana göre öyle olabilir, ona göre de öyleyse laf etme diyorum yani, sana ne?
1: Olmaz. Bir de şu sen ya işte oldu konuyu açtın. Sen söylediğin için söylüyorum. Küçük peynire laf edenler var. Nasıl yiyorsun? Yedir şöyle falan filan diyen adamlar roktorsuz kahvaltı yapamıyor.
0: Bir daha söyle, ne kesildi sesin? Ne?
1: Küçük peynire laf edenler var. Siz onu nasıl yiyorsunuz? Küplenmiş peynir yenir mi gibisinden. Bunu söyleyen insanlar restoranlara gittiği zaman roktoru görünce bayılıyor. Ya ondan daha güzel.
0: Evet, Roquefort çok ağır. Dur bakayım, çok ay ortalık karıştı ya. Neler geliyor. Ne diyor bu sarımsakçı abi diye mesaj gelmiş.
1: Sarımsakçı mı? Kastamonu bile laf atıyor.
0: Arkadaşa selam söyle, Sivaslıları ayağa kaldırmasın demiş Aysel Haydi. Bu arada bak, İlkay'da diyor ki Kastamonu etli ekmekte Konya pastırmada Kayseri ile çelişiyor o zaman diye mesaj yollamış.
1: Bizim pastırmayla bir işimiz yok ki, nasıl çelişebiliriz?
0: Kastamonulara diyor ya. sana demiyor. Hani diyor ya. Hani etli ekmek madem o zaman Konya'nın, pastırmada Kayseri'nin diyor. Yani o ikisini birleştirince nasıl sizin oluyor diyor o da yani onu diyor yani.
1: Enteresan, çok enteresan.
0: Evet, bu artık kimseyi ilgilendirmeyen konuyu noktalıyor.

0: Türkiye'nin 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Nokta.com'da. Büyük rahatlık ATR. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda kürsüden mesajlarını paylaşacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek. Erdoğan'ın Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceği açıklandı. ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Trump ayrıca Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak, dedi. SPK, tasfiye kararı alınan bazı fonlara ilişkin tasfiye usul ve esaslarında süre değişikliğine gitti. SPK, fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı. Fon soruşturmasında Pusula Holding'in yöneticilerinin yurt dışına para çıkardığı belirlendi. Serdar Turhan'ın 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın ise 25 milyon euro İsviçre'ye gönderdiği ortaya çıktı. Fon soruşturmasında Nihat Kırmızı, Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto hareketleri inceleniyor. Berlin'de Sol Parti, Türk kökenli siyasetçi Elif Erak liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD rekor kırdı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişiden biri bırakıldı, 3 kişi adliyeye sevk edilecek. Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında 176 milyon liralık izaha muhtaç hareketler tespit edildi. Alihan Kulis soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, 23 şirkete kayyum atandı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun engellendiği bir ortamda Mansur Yavaş çok önemli seçenektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a saldırıları yakından takip ediyoruz, askeri ihtiyaçları karşılayabiliriz, dedi. Eurofighter savaş uçağı temin süreci kapsamında Türk bakım teknisyenleri İngiltere'ye gitti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Japonya'da arızalanan insansı robotlara bakım ve onarım desteği için ambulans hayata geçirildi. Deniz ürünleri atıklarından elde edilerek üretilen yeni nesil çevre dostu çinko piller, doğaya bırakıldığında 5 ay içinde çözünebiliyor. Yeni çinko pillerin lityum pillere güvenli bir alternatif olması bekleniyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Süper FM.
5: Türkiye'nin güvenilir Auto Ekspertiz markası.
7: Auto Rapor.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

yazmış. Etli ekmek Konya'nındır. Kastamonu diyen bilmem neci de. Artık çok kolay biliyorsunuz. Millet böyle birbirine güzel güzel iftiralar atabiliyor rahat rahat. Neyse aman yiyin birbirinizi be. Yeter çok okumayacağım daha bu etli ekmek mevzusunu. Bugünün yayın konu başlığı etli ekmek değil. İşini iyi yapan adama her zaman daha fazla iş kitlenir. İşini yapmayan insansa sirkede kurt yaşar gibi hayatına devam eder. Bu konuda fikrim hiçbir zaman değişmez demiş savcı. Evet, o zaman biraz salağa yatmak lazım. Yani üzerine vazife değilse ha ben hallederim ya demeyeceksin. Çünkü iş hallolsun diye senin o dahil olduğun mesele daha sonrasında görevin haline gelir. Nedim hissetmişçesine diyor ki mutlu evlilik yoktur. Bu konuda da fikrimi asla değiştiremezsiniz demiş. Abi öyle bir çabaya girmeyeceğim ama vardır ya. Yani tabii ki sorunlar vardır. Her gün mükemmel geçmiyordur ama evli olduğu için mutlu olan da binlerce insan var. Sen bu konuda belki dikiş tutturamamışsın anladığım kadarıyla bunu yazdığına göre ama o da piyango gerçekten. Ha bu arada uzun yıllar mutlu olup sonrasında işin rengi de değişebilir. Görüyoruz o hikayeleri. 50 yıllık evlilikler bitiyor. Ulan daha ne ayrılıyorsun 50 yıldır berabersin dedirtiyor ama hayat. İnsanız, değişiyoruz. Beklentilerimiz, sabrımız, keyif aldığımız şeyler, hayat görüşümüz bunlar şekil değiştirebilir.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Alo.
1: Abi o radyoyu kapatsana. Az önce de bağlamıştım. Ön dinlemeden baktım çok gürültü var. Kapattım yine aynı gürültü.
0: Kısmındır aslında.
1: Ama bangır bangır sen de yani kulağına zarar o kadar ya. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Yasin ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Yasin?
0: Eskişehir'den arıyorum.
1: Güzel. Ne iş yaparsın yani. Tanıyalım?
0: Kuru yemiş sektöründe pazarlama.
1: O ne demek? Kuru yemiş sektöründe.
0: Yani kuru yemiş satıyorum.
1: Böyle şeylere, marketlere, işte kuru yemişçilere tedarik ediyorsun yani ürünleri.
0: Toptan evet. Aynen doğrudur.
1: İyi. En çok ne gidiyor? Yani sirkülasyonu en çok olan şey ne?
0: Ya şu anda hani çekirdek gidiyor. Hani biz fakir kuru yemiş diyoruz onu artık.
1: Ve?
0: Diğer ürünler çok haddinden fazla artınca.
1: Şu radyoyu kapat.
0: Kapattık.
1: Allah Allah ya. Evet. En çok çekirdek 2 numaraya ne koyarız? Fıstık mı?
0: Fıstık.
1: Fıstık. Antep fıstığı. Antep mi? Siirt o kadar gitmiyor değil mi Antep fıstığı?
0: Ya Siirt aslında daha iri. Antep'teki lezzet. Siirt fıstığında olsa inanın Antep fıstığı satılmaz ama maalesef Antep kadar lezzetli değil.
1: Haydi al işte yeni bir tartışma konusu daha arkadaşlar. Bütün Siirtlilerin dikkatine. Gaziantep'liler göreve. Evet ben ikisini de seviyorum bu arada. Ama dediğin doğru Siirt fıstığı biraz daha tuzlu. O beni hani uzun süre yedirtmiyor yani. O yüzden keyif almıyorum ben.
0: Aynen aynen.
1: Evet. Bu kadar benim bu konuyla ilgili sohbetim. Nedir acaba fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
0: Eşim ve çocuklarım. Merak etmeyin eşimi aratmıyor beni. Ben kendi isteğimle aradım.
1: Tamam.
0: Hayatta hiçbir şekilde değişmeyeceğim şey eşim ve çocuklarımdır. Fikir olsun, kişilik olsun hiçbir şekilde.
1: Çocukların tamam ama yarın öbür gün belki eşinle fikir ayrılıklarına düşme ihtimaliniz olmaz mı?
0: Ya şimdi evliliklerde hani bazen bir taraf alttan almak zorunda kalıyor.
1: Evet.
0: Yani kimi zaman hani bunu dengelemek gerekiyor. İnsanların belirli bir sabrı vardır. O çizgiyi biliyorsanız yani evlilikler yıkılmaz ama o çizgiyi bilemiyorsanız her iki tarafta sabrını hakim olamıyorsa maalesef o evlilikten de şey gelmiyor. Yani.
1: Evet, hayır
0: gelmiyor.
1: Ama biz bu konuda o dengeyi güzel kurabildik diyorsun yani.
0: Tabii yani çok şükür 17-18 senelik evliyim.
1: Güzel maşallah. Bak az önce birisi yazmıştı ya yani mutlu evlilik asla yoktur diye. Evet yani her gün mükemmel değildir ama mühim olan galiba sadece evliliklerde gönül işlerinde değil arkadaşlıklarda da geçinmeye gönlü olmak. İnsanın gönlü varsa geçinmeye ne olursa olsun bir şey yani odak noktası problemi çözmek olan insanla halledemeyeceğim bir şey yok. Ama bazen de yani öyle profillerle denk geliyoruz ki değişebiliyor dediğim gibi az önce insan. Yani senin bir günaydın deyişine bile takılabiliyor. Sen bana neden sadece günaydın dedin de canım demedin hani... Problem çıkarmak istedikten sonra insan her türlü çıkarır ama geçinmeye gönlüm varsa ne olursa olsun bir şekilde orta yol bulunur yani.
0: Tabii yani ne diyeyim yani maddi olsun manevi olsun yani maddi olarak da yani bugün hani para kazanamazsın. O gün atıyorum kuru soğan ekmek yersin ama ertesi gün para olur ne bileyim hani gider dışarıda yemek yersin.
1: Evet iyi günü de kötü günü de beraber paylaşmak. Bak Hüseyin diyor ki Doğancan abiye bir sorar mısın 1 milyon dolar mı yoksa eşi mi demiş.
0: Eşim yani ben şöyle.
1: 100 milyon dolar.
0: Bak,
1: 100 milyon dolar ne diyor hesaplayamıyorum bile 500 yok ne 500'ü 500 katrilyon TL mi ne diyor 500.
0: Şimdi şöyle kötü günlerinizde eşiniz yanındaysa iyi günlerinizde eşinizi gözden çıkartacaksınız aslında. Az önce de anlatmak istediğim ben daha önce bir ticaret yaptım. Hani batar gibi oldum ama eşim her zaman yanımda oldu, destekçi oldu.
1: Tamam.
0: Şimdi ben yarın bir gün ben parayı bulduğum zaman... Zaten
1: 100 milyon dolar ama bak 100 milyon
0: ya,
1: dolar.
0: Kafamı karıştırma Doğan Can, kafamı karıştırma.
1: Yani yalan söylüyorsun.
0: Hayır, söylemiyorum.
1: Kuru soğan, muru soğan. Ya bırak ya, 100 milyon dolar diyorum. Evet, para bulunur, eş bulunmaz yazdı birisi. Ha, bu da fukara kesin, aynen. peki, hadi Allah daim etsin inşallah.
0: Sana ben ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Evveli hafta son programında benim oğlumun şarkısını yer vermiştim. Eşim aramıştı. Ege Fe,
1: evet, hepimiz çok sevmiştik. Senin oğlan mı?
0: Ya, Benim oğlan o.
1: Siz karı koca bana da dandınız ha?
0: Ya zaten seni çok seviyorum. Sabahları dinliyoruz ama hani böyle canlı yayına katılma şeyimiz yoktu. Cesaretimiz yoktu. O cesareti eşim kurdu. Bugün de dedi ki sen katıl, bir teşekkür etti.
1: Ana, ben de burada para alışverişi yapmaya çalışıyorum seni. Ayıp oldu. Neyse, yok bu arada gerçekten Ege'nin şarkısı çok güzeldi. Çok fazla böyle güzel mesajlar geldi. Herkes böyle şey pozitif şeyler yazdı ki o gün de gördüm bayağı bir dinlenmesi arttı. Daha iyi olsun. EGF neydi şarkısının adı?
0: Geliyorsun aklıma bazen.
1: Geliyorsun aklıma bazen.
0: Eylül'de Yeşim şarkısını çıkaracak. Onda çok büyük efsane yaratacak diye düşünüyorum.
1: Falan. Allah yardımcı olsun. Hadi bakalım inşallah daim olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek, estağfurullah.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: iş cepte.
1: 25 yıldır sana maksimum.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: Doğancan eşi dinliyormuş işte, anlasana sen de diye mesaj yollamış sevgili Yüksel. Evet. Doğancan ben 100 milyon dolara bırak hanımı bütün sülaleyi satarım demiş. Ben de bu arada. 100 milyon dolar. Bir dakika ya. 100. Ay yazamıyorum bile şu an. Dur. Kaç tane sıfır var milyon? Dur yazıl yaz. Milyon dolar kaç TL? Evet soruyorum hemen. Bu ne la? 4 milyar 808 milyon 70 bin. Evet. Sadece 70 bine bile yol alabilecekler var. Aramızda vardır yani. Ne? 4 milyar TL. Hadi düzle onu. 5 milyar TL. 5 milyar TL. Bak milyon değil. 5 milyar TL. Böyle parası olan adamlar var hakikaten ya. Ama ne diyoruz bu kandil gününde? Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diyor. Birbirimizi teselli ediyor. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Deniz, ben İstanbul'dan Doğancan.
1: Hoş geldin Deniz. Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
2: Şey yapmıyorum şu an, evdeyim yaz dönemi boyunca.
1: Güzel, ne güzel. Değirmenin suyu nereden?
2: Değirmenin suyu nereden? Kocamdan.
1: Oh ne güzel. Keşke benim de su veren bir değirmenim olaydı da.
2: Çocuklara sen mi bakacaksın Doğancan gelip?
1: Tamam bakardık ya, ne olmuş. Deniz, nedir acaba fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
2: Fikrimi değiştiremez. Kötü insanlar ya, değişmezler, asla değişmezler.
1: Ne demek bu, açalım biraz.
2: Şöyle ki önceki arkadaşa katılıyorum ya, çıkarcı insanların asla değişmezler. Çıkarcı insanların hayatında olmaya devam edecekler bu.
1: He, tamam.
2: Yani bu.
1: Insan... Onu demişti zaten. Bir de aynısını yani demeye mi aradın yani?
2: Hayır ya.
1: Hayır, bir olayla gel bana yani. Uyduruyorum mesela, benim başıma ben şöyle şöyle bir insan olduğum halde şu gibi şeyler geldi diyebileceğim bir şey var mı?
2: Var tabii, çok yakın arkadaşım. 20-30 senelik bir arkadaşım mesela. Çıkarların sebebiyle aramı boktu bu ara.
1: Ne gibi bir çıkar mesela? Ne istedi de sen yapmadın?
2: Maddi açıdan. Manevi açıdan hep yanında oldum. Şu an zor bir dönemdeyim mesela. Eşim hastanede yatıyor şu anda. Onun yanına doğru ilerliyorum hatta. Şu anda yok mesela yanında. Çıkar demek ki. Çıkar ilişkisi. Dostluk denen şey çıkar ilişkisi demek ki.
1: 20 yıllık arkadaşım dedim bir de.
2: Yani 20-30 seneyi bulur. Yani o boşlukları saymıyoruz işte.
1: Evet ama arkadaşlıkların da, bazı arkadaşlıkların tabii bu arada miadı doluyor evet. Ya bazen. Benim de yani
2: hayatımızdaki yeri bitiyor, evet gerçekten.
1: Doğru mesela, yani belli bir döneme eşlik ediyor ya da onun bir görevi oluyor ya da o sana bir şey öğretiyor ya da başka bir şeye vesile oluyor. Mesela benim şu an en yakın dostum diyebileceğim arkadaşlarımdan bir tanesini benle tanıştıran kişiyle ben mesela en son ne zaman görüştüm hatırlamıyorum yani. Çünkü o demek ki bana onu getirecekmiş. Ondan sonra görevi bitti, cehennem oldu. Gitti, artık görüşmüyoruz onunla.
2: Çok doğru, çok doğru. Sonrasında çok güzel dostluklar edindim ama biliyor musun? Gerçekten bak.
1: Evet doğru. Ya bu biraz şey.
2: Sesini duymak güzeldi ya gerçekten. Ben hani hiç sebebi istemezdim ama sesini duymak da ilk amacım.
1: Bilmukabele çok teşekkür ediyoruz. Eşine de çok selamlar. Çok geçmiş olsun Deniz.

0: unuttum.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Temoto yolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Süper FM'den herkese günaydın. Ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlatıyoruz. Herkese iyi ve güzel bir hafta diliyorum. Önümüzdeki 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyeceğiz hem de en acayip haberleri paylaşacağız. Önce günün hava durumuna bir bakacağız ama bir başka huzurlu bugün buralar. Çünkü neden? Doğancan yok. Daha böyle şirketteki huzura inanamazsınız ya. Yok yok, şaka yapıyorum. Özlüyoruz biz de onu. Aynen. Çok özlüyoruz gerçekten de. Yayında olması başka bir enerji veriyor bize. Bugün tekrar yayını vardı Doğancan'ın ama yarın canlı canlı yine burada olacak. Programı başlatıyoruz. Saat 13'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz. Hayır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu açıkladı. Doğu Karadeniz'in Toros mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Kırklareli çevrelerinde, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor kısa süreli. Bunun dışında da önümüzdeki günlerde soğuklar biraz daha artacak. Artık buna soğuk diyebiliyoruz çünkü sabah uyandığımızda hafif bir kıkırdama oluyor ya. O soğuklar biraz daha artacakmış, yani hava sıcaklıkları biraz daha düşecekmiş bu haftanın içerisinde. Devam ediyoruz.

yerde ilginç takılar takılabiliyor değil mi? Yani mesela ben aynı zamanda kulüp DJ'liği de yaptığım için düğünümde şuursuz arkadaşlarım bana kulaklık takmışlardı. Evet, gerçekten kulaklık takmışlardı ama bundan daha acayip bir hediye takılmış. Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen bir düğünde hanımefendi ve beyefendi evleniyorlar. Damat Ekrem Yılmaz'ın arkadaşı Veysel Erdoğan, niye bu detay? Manisa'dan getirdiği özel bir ar köpeği yavrusunu düğünde takı olarak damada takmış. İnşallah iğnelememişler hayvancağızı. İlginç bir hediye oluyor düğünlerde.

İnsanın şansı peşinden koşacak. Öyle şansı bekledim, 777 aldım kabul et, öyle yok. Yani şans sizden daha hızlı olacak. Yani yanından geçerken siz onu yakalayacaksınız. Öyle bir haber. Güney Avustralyalı surf tutkunu bir adam. Eşiyle birlikte bir York Yarımadası'nda bir yere yerleşiyorlar. Bir çiftlik alıyorlar. Küçük bir çiftlik. Daha sonra fark ediyorlar ki çiftliğin arka tarafında bir su kaynağı var. Su yapılan testlerde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan 100 üzerinden 100 oluyor. 100 oluyor ve adamlar şu an milyonerler. Yani ne oldu? Bir yer aldın, su çıktı ve sen bunu kafanı çalıştırarak servete dönüştün. Hakikaten bir servet elde etmişler karısıyla birlikte. Dediğim gibi şans peşinizden koşmazsa hiçbir şey olmuyor.

0: Türkiye'nin bir bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1900 Kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

okullar açıldı. Hepimizin kafasında soru işareti var. Çocuk işte gündüz okula gittiğinde ne yiyecek, ne yapacak falan filan diye düşünüyoruz. Ama kantin olan okullar şanslılar. Çocuklar için biraz daha alternatif olduğundan. Ama 3 bakanlığın işbirliğiyle yürütülen bir uygulama başlamış ve okul kantinlerinde bazı şeylerin satışı artık yapılmayacakmış. Buna göre asitli içecekler, cips, şekerleme, patates benzeri yağda kızartılmış yiyecekler. Bunu yapar okul mu var ya? Restorana mı gittik ya? Yağda kızarmış yiyecekler öğrencilere satılmayacakmış. Bir de kremalı çikolatalarla dolgu paketli ürünler de yasak kapsamında bulunuyormuş. Çocuklar biraz daha sağlıklı beslenebilecekler bu anlamda.

Teknoloji layığıyla kullanıldığında çok güzel bir şey. Ya, hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor değil mi? Mesela Amerika'da Michigan State Üniversitesi'nde kış şartlarında yolları ve kaldırımları daha güvenli hale getirmek için dikkat çekici bir beton geliştirilmiş. Bak, bilim adamları ne yapmış? Kendi kendini ısıtabilen, çatlakları onarabilen ve bükülebilen beton üniversite kampüsünde kullanılmaya başlamış. Test ediyorlar. Yani buz tutmayacak falan. Ama Türkiye'de düşün bunu. Bak, şimdi anlatıyorum. Türkiye'de nasıl olacak? Bir gün elektrik idaresi, bir gün karayolları, bir gün belediye gelip kazacak. Betonda küsecek, yaşıyor gibi çünkü. Diyecek ki, kardeşim ısıtmıyorum da kaydırıyorum, al. Ya bir insana bu yapılır mı diyecek, ya da bir betona bu yapılır mı diyecek, çalışmayacak, ben size söyleyeyim.

bilim araştırmaya devam ediyor. Bakın yine bir haber. Dünyada bir felaket yaşanması durumunda, yani küresel bir felaketten bahsediyorum. Hani bu Amerikan filmlerindeki gibi göktaşı geliyor, hepimiz öleceğiz falan filan. Böyle bir felaket yaşanması durumunda en güvenli ülkeyi araştırıyor bilim adamları. Bunun sonucunda neresi çıkıyor? Avustralya çıkıyor. Uzmanlara göre Avustralya'nın en büyük avantajlarından bir tanesi dünyadan coğrafi olarak izole olması. Ada. Ülkenin zengin mineral ve enerji kaynaklarına sahip olması, Avustralya'nın kendi nüfusunun ihtiyacından daha fazla gıda üretebiliyor olması da avantajlardan bir tanesiymiş. Özellikle Tazmanya burada dikkate alınıyormuş ve en verimli yer, hani bir kıyamet senaryosu diye düşünürsek, orası olarak gözüküyormuş. Gerçi Avustralya'da hani tuvalete gidiyorsun, anakonda çıkıyor tuvaletten. Yani o anlamda orası çok güvenli değilmiş gibi. Evde benim kafamdan büyük örümcek var, kapının arkasında yaşıyor. O yüzden bana şu an çok güvenli gelmedi.

0: Alıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Birçok kişi artık evinde vakit geçirmeyi yeğliyor. Çünkü her şey çok pahalı falan. Minimize ediyoruz bütün harcamalarımızı. O yüzden ne yapıyoruz? Evde Reels kaydırıyoruz. YouTube'dan bir şey izliyoruz. Eğleniyormuş gibi yapıyor. Harika bir hafta sonu oldu. Ne yaptın? YouTube. Ama tabii bunu yaparken de internetimizin de hızlı olması lazım, değil mi? Ev interneti nasıl daha hızlı hale getirilir diye evin içerisinde böyle sizin hayatınızı kolaylaştıracak bazı başlıklar vermişler. Hemen bakalım neymiş onlar, nasıl hızlı hale getirebiliyormuşuz. Bir kere modeminizin konumunu iyi ayarlayacakmışsınız. Yani götürdüğün dolabın tepesine ortalıkta gözükmesin. Anneler yapıyor ya onu. Sonra her videoya bakıyorsun, şeyden yemişsin. Kendi şeyinden, şebekenden. Sonra doğru Wi-Fi ağını kullanın diyor. Biliyorsunuz iki tane çıkışı var yeni modemlerde. Birisi 2.4, birisi 5 GHz. 5 GHz daha hızlı veri alışverişini sağlıyor. İnternete bağlı cihazları gözden geçirin. Mesela benim evimde çamaşır makinem dahi bağlı. Uzaktan basıp çalıştırmak için. O yüzden her şeyi bağlamamakta fayda var. Hızlı internet için arka planda veri kullanan kullanımını azaltın denmiş. Mümkünse ethernet bağlantısı kullanın, mümkün değil. Modeminizi güncel tutun. Evet, modemlere güncelleme geliyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Güncellendiğinde daha hızlı olabiliyor.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Yeni saate girdik bile. O iş bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Süper FM'desiniz. En iyi müziği dinletmeye devam edeceğimiz 2 saatimiz daha var. Acayip de haberlerimiz var. Onlara hemen hızlıca göz atacağız. Hoş geldiniz. Aşkım.

İnsanlar gerginler, ekonomik sorunlar, işte aile hayatında yaşadıkları ve bunun dışında da bir de iş sorunu yaşadıklarında gerilebiliyorlar. Trafikte birçok kişi gergin falan filan. Hepimiz biliyoruz zaten bunları ama biraz abartılı bir reaksiyon olmuş gibi geliyor bana. Çünkü hiçbir yorum yapmadan haberi sizinle paylaşacağım. Kastamonu Belediyesi'nde işten çıkarıldığı öne sürülen ve sık sık ekmeğimi oynadınız diye bağıran M.Ö. isimli kişi kılıç ve kuru sıkı tabancayla belediye binasının önüne gelmiş. Bu biraz abartılı bir reaksiyon olma. Tabii insanlar dediğim gibi sinirli ama kılıcı görmeniz lazım. Game of Thrones izlediyseniz orada ak gezenler var. Bayağı onların kılıcından almış adam ya, çok gergin.

zaman zaman burada kahve ve çay ile ilgili haberler veriyoruz. Çünkü biz çok tüketiyoruz onu. Farkındasınızdır. Kahve şeylerinin, dükkanlarının hepsi ağzına kadar dolu. Nefis bir şey bu. İnsanlar hem sosyalleşiyorlar hem de kahvelerini içiyorlar. Kaliforniya Üniversitesi bir araştırma yapmış. Demiş ki bu kadar kahve tüketiliyorsa bunun faydalı mı, zararlı mı olduğunu bir araştıralım. Günlük 400 miligrama kadar kafein tüketiminin, yaklaşık 5 fincan falan yapıyormuş, ilave şeker olmadan tüketilmesinin güvenli olduğunu söylemişler. Aynı zamanda yüksek tansiyon riskini azaltıyormuş. Bir de kardiyovasküler riski arttırmıyormuş. Yani 5 fincana kadar şeymiş, içebiliyormuşuz. Ama ben 5 fincan kahve içersem, yani tavanla akraba oluyorum gece yattığımda. Nasıl uyuyabiliyorsunuz? Çok şaşırıyorum. 6-7 bardak içen arkadaşım var. Ben kahveyi uzaktan göreyim, uykum kaçıyor ya. Hakikaten öyle yani. Bazı insana öyle etkisi var.

Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlenmiş. Yapılan bir çalışmada hangi evlilik yılının en mutlu olduğu ve hangi yılın en zor olduğunu açığa çıkartmış uzmanlar. Bunu nasıl araştırdınız ya? Aşkın mesela 3 yıl başlığı var. Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş vardır. Sonrasında çiftler ya ayrılır ya da ilişkileri öncekinden daha az ideal hale gelir demişler. Ama bu dönem içerisinde 3. yılda çocuk yapma, çocuk sahibi olma kararı verildiği için daha da sıkı bağlanan çiftler de varmış. 5 yıldan sonrası ilk gerçek problemler aile hayatının 5. yılında ortaya çıkabilir. Bu dönemde çocuklar hala küçük ve çok fazla dikkat gerektirir. Bu iş ev işleri ve diğer günlük sorumluları sorumluluklarla birleştiğinde çok zor olabilirmiş ve gergin yıllarınız 5. yılda başlıyor. 7. yıldan sonra 5 yıl boyunca birlikte kalırlarsa ilişkileri bir süre sonra rutine dönermiş ve sıkıcı hale gelmeye başlarmış yapılan bu araştırmada. Yani mevzu tamamen iki tarafın birbirine anlayışı, işte ilişkinin heyecanını yüksek tutmaya kalıyor. Yani her şey yine sizin elinizde. Ama 7 yıl sıkıntılıymış. Öyle anladım ben bu araştırmada.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

T-Rex'i biliyorsunuz. Jurassic Park'ın en vahşi dinozoru. İnsanlarla ortak bir noktası varmış. Yani şimdi ben düşündüm. Dedim ki yani milyonlarca yıl önce ölmüş hayvanlarla insanların ortak noktası nasıl bir potada bir bilim adamları tarafından eritiliyor ve anlaşılıyor. Hemen şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bakınız ben bunu merak ederken yazın içerisinde varmış. Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiği belirleniyor araştırmacılarca. Bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini incelemişler. Abi deli misin? T-Rex'in sıcak kanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar dinozorun vücut ısısının insanlarınkine çok benzer ve 36 santigrat derece olduğunu ölçmüş. Ölçmüş mü? İnanılmaz değil mi bilim? Ben çok şaşırıyorum ama çok da seviyorum.

arkadaşım aramış, diyor ki ben ne yapayım T-Rex'in 36 derecelik vücut sıcaklığını. Ya bu programın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? En büyük özelliği bir arkadaş ortamında sohbetiniz bittiği anda, mesela bir sessizlik oldu ya, birisi kız çocuğu oldu şakası yapmadan, siz bunu şu bilgiyi ortamda satabilirsiniz. Nasıl mesela? Ya oğlum geçen gün radyoda dinledim, T-Rex'ler var ya, ha 36 dereceymiş ya vücut sıcaklığı diye satarsanız grubun yıldızı haline gelebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. O yüzden de bu program önemli. Birazdan haberlerimize tekrar.

toplumda bir cinsiyet eşitsizliği var. Yani kadınla erkeğin pozisyonları. Biz yani özellikle birçok toplumda bu böyle. Bu gerçekle yüzleşmek lazım ki Birleşmiş Milletler de bu gerçekle yüzleşmiş ve demiş ki toplumsal cinsiyet eşitliği bir hayal mi? Araştıralım bakalım demişler. Yani kadınla erkek ne zaman eşit olur? Ne kadar sürede? 171 yıl sürecekmiş tamamen erkekle kadının eşit olma süreci eğer şimdi başlarsak. Peki bununla ilgili rakamlar da çıkarmışlar. Tüm dünyadaki ulusal parlamentolarda toplam kadın vekil oranı %27.4'müş. 177 yıl süremez ya bu. Dünya genelinde ekonomi alanında kadın bakanların sayısı %19'muş. Bunun dışında en korkuncu rapordaki 2030'da gıda güvencesizliği yaşayacak kadın ve kız çocuğu sayısı dünyada 1

2025 verilerine göre dünya genelinde 125.7 milyar ziyaret almış yapay zeka siteleri. 125.7 milyar ziyaretçi trafiği olmuş. Bir yıl önceye göre %46 artmış yapay zeka trafiğinde oran, insanların ziyaret oranı. Buna göre bakmışlar, demişler ki hangi ülke daha çok ziyaret ediyor? Mesela Amerika 26.9 milyar kez yapmış, ziyaret etmiş yapay zeka sitelerini. İkinci sırada Hindistan var. Çin alt sıralarda, 2.4 milyar kişi ziyaret etmiş sadece. Çin'in başka bir işi mi vardı acaba bu dönem içerisinde? Türkiye'nin oranını merak ediyorsanız 1.9 milyar ziyaret olmuş bu sitelere, yani yapay zeka sitelerine. Hadi.

elime getirip sallayayım. Siz nasılsınız bilmem ama ben özellikle yemek konusunda yeniliklere çok açık bir insan değilim. Yani işte atıyorum deniz börülceli kaplumbağa falan, ben hayatta girmem o işe. Ben garantisi olanı yerim. Bildiğim lezzetten devam ederim. Yeni bir lezzetle ilgili bir şey var çünkü önümde. Orada da fırın işletmeciliği yapan bir beyefendi daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli gibi farklı çeşitlerde simit üretmiş. Şimdi hazırsanız yeni simit şeyine geçiyoruz. Şimdi de hamsili simit yapmış. Abi simit böyle kahvaltıda yenilen. Açıklaması da var. Demiş ki müşterilerimiz güzel olduğunu söylüyor. Kendileri yememişler herhalde. Müşterilerimiz güzel. Bir ara fırın şeyde böyle hamsili fırın sütlaç vardı. Ben ona da çok mesafeliydim. Hatta o kadar mesafeliydim ki görünmüyordu sütlaç. O yüzden bu simide de ben kendi payıma bu şekilde yaklaşacağım.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin. Aklımda yokken bile yazdım sana şarkıları.
1: Şimdi yapay zekaya herkes birazcık mesafeli yaklaşmaya başladı değil mi? Özellikle CEO'ları falan bile ya yeter bu kadar hızlı olmaması lazım, biraz yavaşlamalıyız falan diyor. İstifa eden CEO'lar var. Daha önce bunun haberini de okumuştuk. Ben sorunun asıl şöyle başlayacağını düşünüyorum. Bu yapay zeka modellerini insansı robotlara yüklediklerinde, yani onlara bir surat yapacaklar sarıçın olursa. Yapacaklar. Evlerimizde artık onlar ikamet etmeye başlayacaklar. Neden böyle söylüyorum? Bak Japonya'da bir şey başlatmışlar. Hızla gelişen robotik teknolojilere yönelik altyapıya çalışmalarında bir yenisi eklemişler. Bir yenisini daha eklemişler Japonlar. Ülkede insansı robotların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama hayata geçiriyorlar. Bir şirket arızalanan insansı robotlara sahada bakım ve onarım desteği sağlamak üzere özel robot ambulans geliştirmiş. Bayağı yatağı var, tamirci var, doktor gibi başında. Görüyorum fotoğrafını. Bak hayatımıza bu kadar hızlı giremez.

Canım annem der ki çocukların olduğu yerde bir sessizlik varsa her an bir şey çıkabilir. Yani asıl sessiz olduklarında olay bekleder. Haklı. 9 yaşında bir çocuk. Ne yapmış biliyor musunuz? Bir YouTube kanalında Minecraft var ya bir oyun. Ondan kanalın reklamları için farkında olmadan mı? Babasının kredi kartını alıyor. Ne kadar harcamış kanala? 118 bin dolar. Olayın daha kötüsünü söyleyeyim mi? Kredi kartı adamın çalıştığı şirkete ait kredi kartı ve adamı işten çıkarıyorlar. İşte o sessizlik var ya. O sırada kulaklık takılı Minecraft oynanıyor. Ver donate'i gitsin. Hoppa! 118 bin doları adamı işten çıkarttıktan sonra 30 gün içerisinde de geri ödemesi gerekiyormuş. Dikkat etmek lazım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Süper
3: FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O iş bende devam ediyor. Son saate geldik bile. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir saat daha var önümüzde. Sonrasında da her zaman olduğu gibi 24 saat en iyi müziği Süper FM'de dinleyebiliyorsunuz. Şimdi programı bu saatine açalım ve Yargıtay'ın aldığı çok acayip bir karar var. Onu sizle paylaşayım. Gerçekten acayip. Sen

şirketler arası bazı turnuvalar oluyor biliyorsunuz. Hani halı saha turnuvası, işte bowling turnuvası falan. Burada yaşamını yitiren bu turnuvalardan bir tanesinde yaşamını yitiren birisi oluyor ve dava açıyorlar. Dava nasıl yürüyor biliyor musunuz? İş mahkemesi toplanan deliller ve dosya kapsamına göre davacının iş akdiyle davalı işveren bünyesinde çalışırken şirketin düzenlediği turnuvada kalp krizi sonucu vefat ettiğini SGK tahkikat raporunda olayın iş kazası olarak kabul edildiğine dikkat çekmiş. Yani organizasyonu yapıyorsunuz, sonucunda bu oluyor denildiğinde ve tazminat ödenmesine de karar verilmiş ama dava devam ediyormuş. Bu ilginç hakikaten de, şirket dışında bir organizasyonu şirket yapıyorsa sorumluluk da şirkete yüklenmiş bu kararda.

0: ticket puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Az önce bahsettiğim bu yapay zeka ile ilgili haberlerden birisi. Amerikalı yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortaklarından, bak adam sahibi, Jack Clark son dönemde yapay zeka ile ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin BBC'ye bir röportaj veriyor. Diyor ki yapay zeka yazılımının çok tehlikeli hale gelmesi durumunda onu tamamen devre dışı bırakmanın bir yolunun toplumun ileride bu konuda kurallar koymak isteyebileceğini düşünerek hayata geçirilmesini istemiş. Diyor ki düğümü olsun, kapatalım. Abicim bak şimdi olay buraya gidiyorsa siz yapmayın ya bunu. Ya adam bunu satıyor ama korkuyor yani, acil buton olsunmuş. Ya hadi be. Ya yapma ya da ya yapmayın şunu ya. Allah Allah.

Afyonkarahisar'dan garip bir haber. Bir adam 6 ay boyunca öksürüyor, öksürüyor. Rahatsız yani, böyle geçmiyor hastalığı. Sonunda doktora gidiyor. Yani 6 ayın sonunda doktora gidiyor. Bir röntgen çekiyorlar, bir kitleye rastlıyorlar orada. Sonra fark ediyorlar ki 6 ay önce yediği sarımsak kaçmış. Bronkoskopi yapıp başarıyla çıkarıyorlar. Adam rahatlıyor. Büyümüştür ha o. Yani 6 ayda değil mi? Çünkü bir bağ olmuştur o orada. Neyse 6 ay biraz ızdırap çektiler ama artık kullanabilecekleri bir bağ sarımsakları var. O yüzden

ben sağlıkla ilgili çok huyluyumdur yani, bir şey yaşadığımda çocuklarıma da öyle hemen böyle bir gidelim de gösterelim doğru bir doktora diyerekten hani müdahale ederim. Çünkü neden? Bakın şöyle bir şey var. Her 3 saniyede bir kişinin yaşamına son veren bir hastalık var. Bu da ciddiye, vücudun bağırmalarını ciddiye almamaktan kaynaklı ortaya çıkıyor. Bu CRP dediğimiz şey var ya, vücuttaki enfeksiyon. Bir süre sonra çok yükseldiğinde sizi mutlaka rahatsız ediyor ama ya geçer ya, ağrı kesici alayım dediğinizde bu vücudun hatta tamiri anlamında da kontrolden çıkmasına sebep oluyormuş ve 3 saniyede bir kişinin sepsis, bunun adı 3 saniyede sepsise dönüşüyormuş. 3 saniyede bir kişiyi dünyada öldürüyormuş. O yüzden vücudu dinleyip ona göre bir doktora görünüp müdahaleyi erken yapmakta

burç haberlerinin hastasıyız. Biz kendimiz burçlara yönelik bir duygu beslemiyoruz. Yani ben niye biz diye bas. Stüdyoda 70 kişiyim. Ben kendim olarak bir şey beslemiyorum burç haberlerine. Ama seveni çok, vermesi kolay, reytingi çok. Mis gibi yani. Tam bir radyo programı için uygun. Mesela bugünün burç haberine bir bakalım. Şansları açılıyormuş 3 burcun. Ben de inanarak anlatıyorum ya. 3 burç parayı buluyormuş. Şansları açılıyormuş. Neymiş o burçlar? Bu hafta içerisinde. Kova, diğeri aslan, bir de yay. Bu hafta içerisinde, bu 7 gün içerisinde enerji geliyormuş, para geliyor. Oh. Bak, pozitif vibe'ı verdim ben size. Tamam işte, görevimi yaptım. Bir bakış.

Dünyada insan ölümlerine neden olduğu bilinen en tehlikeli hayvanları ele alan bir araştırma yapıyorlar. En tehlikelisini bulmak için yapıyorlar bunu. 20 hayvanlık ya. 20 çeşit hayvan listeleniyor ve 20. sırada Asya dev eşek arısı var. Sonrasında listeye bakıyorum, hızlıca aşağı iniyorum. 14. sırada kutup ayısı var mesela, bize denk gelir çölde. Beyaz köpek balığı var. 8 numarada tuzlu timsah var. 1 numaraya inanamayacaksınız ama. Hakikaten çok acayip, ben şaşırdım yani. Dünyanın en ölümcül hayvanı sivrisineklermiş. Sıtma başta olmak üzere birçok hastalığı bulaştırarak her yıl milyonlardan fazla insanı ölümüne yol açıyorlarmış. Küçük boyutlarına rağmen insanlık için en büyük tehditlerin başında geliyorlarmış. Bir de arsızlar. Benim arkadaşım yakalayıp kulağına vızz yapıyor. Bak gece sen yapıyordun. Ama dünyanın en tehlikeli hayvanı sivrisinekmiş. Bak ortamlarda satılacak bir haber daha.

Süper FM'de programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Güne çok huzurlu başlamıştık. Söyledim. Çünkü Doğan Canan burada yoktu. Ve hani ne kadar huzurluydu şirket değil mi Rafet? Yani böyle bir mutluluk hakim herkeste. Herkes gülüyor. Şaka şaka. Yok. Doğan Can. Canımız ya, nazar boncuğu. O yüzden yarın canlı yayında olacağını bir kez daha hatırlatalım Doğan Can'ın. Bugün tekrar yayına girmişti. Çünkü gezenti olduğu için tatillerde geziyor. Yarın saat tam 10'da ben Tolga Gündüz, O İş Bende ile buradayım. Hoşçakalın.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem Otoyolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Yiğit
5: Akü risk haritasını sundu.

0: Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ölüm bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: iş cepte.
1: 25 yıldır sana maksimum.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe Kelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem Otoyolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi.
9: Blok Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Blok Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Blok Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ses bir iki. Değerli misafirlerimiz, programımızdan itibariyle başlamak üzere. Birazdan gelin ve damadımız salona giriş yapacak. O yüzden lütfen çocuklarımızı pistten alalım efendim.
2: Şimdi bugünün yayın konu başlığı. Çok fazla böyle konu başlığı not aldım yayında konuşalım diye. Çünkü bu konuları da böyle işte ne bileyim okuduğum bir şey, izlediğim bir şey ya da biriyle yaptığım bir sohbetten, bir çıkarımdan kendi kendime böyle şey, biri bana bir şey mi anlatıyor. Ben de o esnada hep böyle şey yaparım. Dur bak bu güzel bir konu olabilir yayın için diye çaktırmadan telefonuma not alıyorum, böyle sapık gibi sürekli konu kovalıyorum. Böyle birkaç tane konu başlığı not aldım. Bu da onlardan bir tanesi. Daha evvel hiç işlemediğimiz konulardan biri. Şu mümkün değil, bak o kadar büyük söylüyorum, benim fikrimi asla değiştiremez diyebileceğiniz ne varsa, fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz o konular. Yani şu konuda asla geri adım atmam. Ben şöyle bir insanım, benim şöyle bir işte bu gibi olaylara karşı böyle bir bakış açım vardır. O yüzden kim ne derse desin anında söylüyorum, bu konuda benim fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Benim asla değişmeyeceğim şey eşim. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim. Bir de Galatasaray'ım diye mesaj yollamış. Fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey eşin ha? Hüseyin, büyük konuştun Hüseyin. Hadi bakalım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Kiminle mi görüşüyorum? Can gelsin sesine. Ben... Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? İsim nedir?
3: Merhaba, ben Nafiye.
2: Nafiye. Nereden arıyorsun?
3: Evet. Konya'dan.
2: Nafiye midir, Nafiye midir doğru telaffuzu?
3: Nafiye ya. Daha önce de konuştuk. Ben daha önce de aradım seni.
2: He.
3: O zaman da isimimle ismini yapmıştım.
2: Öyle mi? He. Ama demek ki doğru değil sanki ya. Nafiye olur mu ya, Nafiye? Ne demek? Kelime
3: yok,
2: manası
3: doğru,
2: neydi?
3: Aslında öyle. Şu an yine hatırlamıyorum. O zaman da konuştum.
2: Allah seni kahretsin. Kız, insan adının anlamını nasıl bilme? Ben buna inanamıyorum ya. Niye o kadar üstüne düşmediğinin tahminini yapayım. Nenenin adı çünkü Nafiye. Değil mi?
3: Babaannemin.
2: Al işte bak, o yüzden hiç sallamıyor ki. Anlamı neymiş? Dur bakın, Nafiye anlamı ne? Bir daha bakmış olayım. Diyor ki Arapça kökenli bir sözlük. Osmanlı döneminde ve eski dil bilgisinde farklı anlamlara gelir. Günümüzde ne diyor? Gidi. He. Nafi, gideren, yok eden kelimesinin dişil haliymiş ve olumsuz anlamda kullanılır. Yani yani sorunları yok eden gibi bir anlamı varmış.
3: Evet, ben o zaman da ilk başta sen bana sordun, ben dedim ki ben faydalı bir şey diye anlamını hatırlıyorum dedim, sonra sen baktın.
2: Evet, faydalı bir şey aslında, evet, sorunları yok eden, fayda sağlayan, doğru. Aynen. Nafiye, peki hangi konuda senin fikrini değiştiremeyiz? Hadi siftahımızı atalım.
3: Önce şey diyeyim, hani Allah sınamasın tabii ama şimdi benim evde bir tane kedim var. Mesela ısırıyor ya da suyu döküyor. İnsanlar diyor işte sahiplendi ver ya da sokağa bırak falan filan. Hani artık o kadar alıştım ona, asla yapmam diyeceğim. Allah yine sınamasın tabii ki. Ama onu mesela bırakamam diyeyim yani.
2: Ne güzel, ne kadar yani zamandır sende?
3: Döküyormuş. Efendim?
2: Ne kadar zamandır berabersiniz?
3: 4 senedir falan.
2: Ya az da değil. Yani artık zaten aynen, şey, evin bir bireyi olmanın dışında kediler evin sahibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani
3: öyle ya,
2: sanki yani sen misafir misin ve ona hizmet etmekte yükümlüsün. Çalış köle der, evet, gibi, evet, bakıyor zaten aynen sana.
3: Öyle oluyor. Yani işte ısırıyor, ne bileyim, bir süre sonra sevdikten sonra ısırıyor ya da fazla tüy döküyor. Mesela insanlar diyorlar işte tüyünü nasıl dayanıyorsun ya da ısırıyor. Sahiplendiriver falan. Sen o fikirler beni yani hiç şey yapmıyor.
2: Hani. Ya ona kalmıştı tasası sanki. Yani gelmesin o, madem tüyünden aynen rahatsızdı, cehennem ol, gelme yani. Allah Allah.
3: Aynen öyle.
2: İyi, güzel. Devam, aynen böyle devam Nafiye.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: İlişkide erkek değil kadın sürekli ve daha çok emek verirse, kadın ne kadar çok sevse de bir noktada yorulur, gurur yapar ve adamı terk eder. Sonra bir şey yoktu der adam, anlamaz bile ama iş işten geçmiştir diye Ankara'dan Şerife mesaj yollamış. Abi saygısızlığa tahammülüm yok. Esniyorum, uyarıyorum. Halen devam ediyorsa yine aynı şekilde karşılık veriyorum ya da iletişimi kesiyorum. Asla değiştirmem bu huyumu. Hayattaki en büyük düsturum hiçbir şey bilmemize gerek yok. Önce haddimizi bilirsek her şey çok daha güzel olacak demiş Oğuz. Evet çok doğru bence de. Benim de en çok takıldığım şey uslup. Uslubu bozuk insan. Ne bileyim yeni tanıştığı biriyle nasıl konuşacağını bilmeyen işte yaş, yol, yordam bilmeyen insan beni de açıkçası çok uzun vadede alamaz. Yani o benim için bir kıstas gerçekten.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: İlk buluşmada hesabı erkek öder. Benim de bu konuda fikrim değişmez diye mesaj yollamış. Neyse ki bunu yollayan bir erkek. Asla hür irademle ikinci çocuğu yapmam, bu konuda fikrimi değiştiremezsiniz demiş Fatma Gül. Yorum yapmak istemiyorum. Eski eşimin bir şerefsiz olduğu fikrini asla kimse değiştiremez diyen Yasemin. Kendini tavuk kümesindeki horoz zannediyordu demiş. Haydi. Gaziantep'ten Şahin diyor ki asla fikrimin değişmeyeceği konuşudur. Fıstık Antep fıstık Antep fıstığıdır diyor. Baklava da fıstıklı olur demiş. Haydi. Ama o biraz damak zevki ya. Hani ne bileyim cevizli seven de çok fazla. Ya da şey kaymaklı baklava. Her yerde olmuyor kaymaklı baklava. Ben onun hastasıyım. Ama bu arada evet. Hani cevizli mi fıstıklı mı ben de fıstıklı tercih edenlerdenim. Ve tabii ki Antep bu konuda, Gaziantep bu konuda şeydir yani. Memleketin açık ara önünde olan gastronomi şehirlerinden bir tanesidir. Hiç kuşkusuz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Peki kim var attığımızda? Alo.
4: Hoş geldin Doğan Can.
2: Pek hoş gelmiş gibi değilim ama sanki ha?
4: Ya ben her aradığımda aynı şeyleri yapıyorum.
2: Ha, tamam bildim o zaman seni. İsim neydi abi?
4: Kadir. He. Bursa'dan Kadir.
2: Hoş geldin. Abi ama hoş ne oldu, yapayım yani sen de biraz can gelsin sesine. Haraç kesmeye gelir ama gibi arıyorsun.
4: Yok ya böyle işte ya ne yapalım.
2: Bir yanlışımız olmuş gibi hissettiriyorsun
4: yok,
2: bize.
4: Gezdin geldin gördün. Biz daha gidemedik.
2: İyi abi gidersin inşallah.
4: Gideceğiz gideceğiz.
2: Peki gelelim konumuza. Hangi konuda fikrini değiştiremeyiz?
4: Ya bu işlerde var ya büyük konuşmamak lazım. Herkes fikrini değiştirebilir.
2: Doğru. Ben de buna katılıyorum ama kesinlikle. Hani şu andaki hayat görüşünden bakacak olursak şu an ne söyleyebilirsin?
4: Ya mesela takımdan girebiliriz, aileden girebiliriz. Bir sürü gidilecek şey var ya.
2: İşte gir bir var yerden yani. Girebiliriz diyor. Girmiyor. Girsene bir yere. Ne mesela?
4: Beni kimse Galatasaray'dan çeviremez. Fenerbahçeli yapamaz.
2: Mesela birisi geldi dedi ki Kadir sen bizim için çok...
4: Fenerbahçeliyim ben.
2: Al işte bak.
4: Böyle abi. Yani dediğim gibi yani.
2: Böyle büyük bir teklif olursa asla kaçırmam diyorsun.
4: Ya ben daha teklifi duymadan kabul ettim.
2: Fark yani ettim doğru. Aynen.
4: Yani böyle bu hayat böyle.
2: Belki de diyecektim ki Kadir neyse hadi dur devir. Kahvede olsak derdim de şu an burada diyemeyeceğim. İyi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bir reklam. Türkiye'nin

0: yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ramazan Bekrek.
2: Hoş geldin Ramazan. Nereden arıyorsun?
3: Deniz'den arıyorum.
2: Ne güzel memleket. Ben Denizli'yi çok seviyorum ya. Yani bir böyle şey, gönül bağım var niyeyse. Hakikaten böyle tribüne oynamak için söylemiyorum. Belki hani siz ne var ki diyeceksiniz ama ben birkaç kez geldim. Denizli'ye her geldiğimde kendimi çok iyi hissettim niyeyse.
3: Yine bekleriz.
2: İnşallah. Evet, ne iş yaparsın tanıyalım.
3: Ben tekstilde çalışıyorum.
2: Ne yapıyoruz ki o konuda da bayağı şey, memleketin medar iftarıdır değil mi Denizli? Havluları mı çok meşhurdu?
3: Evet, havlularımız meşhur. Tekstilde önde gideniz Türkiye'de.
2: Evet, peki. Nedir senin fikrini değiştiremeyeceğimiz konu?
3: Fikrimi değiştiremeyeceğim konu, yani ben tükürdüm her şeyi yaladım, başta onu söyleyeyim. Bir daha evlenmem dedim ve bir daha evlendim.
2: İkinci kez mi evlendin?
3: Evet, ama Türkiye'nin duyduğu bir düğün yaptım, öyle söyleyeyim.
2: Aa, ne yaptın?
3: Ben Denizli'de reklam damadım.
2: Ne?
3: O üzerine reklam alan bir damat varmış. Vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum.
2: Aa, evet, damatlığın üzerinde bir sürü mahalleli esnafın şeyi vardı.
3: Evet. Aynen,
2: o sen misin?
3: Evet benim.
2: Gördüm ben seni. Dur, ne yazınca çıkıyordu? Üstüne...
3: Ramazan Bekrek.
2: Ama yok, üstüne reklam alan damat mı yazsam? Üstüne...
3: Google'a direkt Ramazan Bekrek yazabilirsiniz. Direkt çıkıyor.
2: Ramazan Bekrek.
3: Evet.
2: Abi dur bakayım. Ha evet, Türkiye'de ilginç düğün çıktı hakikaten. 10 Mayıs'ta mı evlendin?
3: 10 Mayıs.
2: Şu gözlüklü olan değil mi? Evet.
3: Evet.
2: Abi niye öyle bir şey? Ben hakikaten gördüm, Allah Allah, manyağa bak dedim kendi kendime, çok affedersin. Yani maddi ihtiyaçtan mı? Değil bence.
3: Yok, hayır maddi ihtiyaç değil. İlginç buldum. Eşim de destekledi. Öyle bir fikir yaptık kendimiz. Düşündük ve oldu.
2: Peki o reklamını aldığın üzerindeki, damatlığın üzerindeki o reklamlar senin eşin dostun mu?
3: Tabii, çoğu eşim dostum. He. Yani tabii yine bir para karşılığı aldım sonuçta hepsini.
2: Şaka yapıyorsun. Mesela uyduruyorum, kuyumcu var mıydı?
3: Yok, kuyumcu yoktu.
2: Ne vardı? Ama marka verme de, atıyorum beyaz eşya mağazası.
3: Ya dönerciden tutun, pideciden tutun, her şey vardı yani.
2: Ne verdi? Mesela dönerci ne verdi onun karşılığında sana?
3: Ya 3-5 kuruş, öyle çok yüksek meblağlar değil ama yine de güzel bir paraydı yani.
2: 4 dürüm karşılığında reklam aldım.
3: Yaklaşık.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela diyelim ben gelin olsam, evleneceğim adam gelip bana böyle bir şey söylese, saçmalama Allah aşkına derim ve mümkün değil, buna müsaade etmem. Şimdi eşin yani, de anladığım kadarıyla ne yapsın o da artık, hani uğraşmak mı istemedi? Gerçekten
3: yo, direkt
2: neyini destekledi bu saçma sapan fikrin ya?
3: Ya 10 firma olursa olur dedi. Bir tane iki tane olursa güzel durmaz dedi. Ama komple kaplarsa dedi güzel olur dedi. 10 firmanın aşağısı olmaz dedi.
2: Evet gördüm. Bak evet, bir sürü mesaj geliyor. Doğru, hepimiz gördük Doğan Can diye mesajlar var. Bakayım. Evet yani enteresan bir şekilsin sen Ramazan.
3: Teşekkürler.
2: Bir yandan da şey, haberlerdeki fotoğraflarına bakıyorum da senin. Ana, bir de oynuyor. Takıdı takıdı. Değişik.
3: Evet.
2: Çiçekçi var. Ne bu? Tabii. AVM herhalde. Bilmem ne park dediğiniz ne? Ha, oyuncakçı orası.
3: Oyun park. Aynen, oyun park.
2: Ne yapsın?
3: Plaket falan var.
2: İyi peki. Yakında plaka da takar kendine diye İbrahim yazmış. Peki Ramazan, sağ ol. Dönerci reklam karşılığı bedava ömür boyu büyük boy menü vermiş olabilir. Yok be. 3-5 kuruş dedi ya Semih. Enteresan yani, ne bileyim, dediğim gibi ben yani diyelim gelinim, kocam diyecek ki bana, ben böyle böyle bir şey planlıyorum, böyle çok komikmiş gibi, ya yürü git beni rezil etme el aleme derdim ve buna asla müsaade etmezdim, ısrar ederse de evlenmezdim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
4: Salim ben.
2: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
4: Evet. Evet.
2: Artık bak bildim sapık gibi sürekli aradığın için.
4: Sen yaptın. Senden ötürü.
2: Teşekkürler abi. Ben olsam ben de bırakamazdım beni. Dadıma alan vazgeçemiyor.
4: Tabii. Ne demektir?
2: Peki nedir fikrini değiştiremeyeceğimiz şey?
4: Abi et ekmek Konya'nın ya. Kimse mücadele etmesin Konya'yı.
2: Ne?
4: Et ekmek Konya'nın diyorum. Kimse diyorum şuranın buranın demesin diyorum.
2: Kim diyor ki?
4: Sivas, Kastamonu.
2: Onların da mı evet. Et ekmeği evet. Meşhur?
4: Muş.
2: Tamam da yani aynı mı? Birebir aynı mı peki? Belki uyduruyorum. Yani her yörenin mesela bak Kars'ta hangel diye bir yemek var. Erzurum'da ona başka bir şey diyorlar. Yakın başka illerde hınkel diyorlar. Hingel diyorlar. Ama biz mesela hangel deriz. Baktığın zaman benzer bazı şeylerini farklı yapıyorlar. İsmi biraz değiştirmişler. Olabilir yani. Yani Kars'ın ya, hangeli ayrı. İşte Erzurum'unki ayrı.
4: Yapılış tarzı hemen hemen aynı. Onlara bir şeyim yok, itirazım yok. Hani olması gereken odun ateşinde o bizim taş fırın dediğimiz taş fırınlarda yapılan şeylerden. Ama ve lakin bunun bir köküne indiğimiz zaman yani taş bizim o bilirsin Konya'yı Hille dönemine dayanan, Roma'ya dayanan bir kültür var işin içinde.
2: Enteresan
4: bir şekilde.
2: Ne alaka adam, şimdi orada hayır 40 yaşında usta elinde kıymayı yoğurup hamura döşedi diye şimdi oradaki medeniyet ne alaka yani?
4: Ya ona getireceğim de dinle biz duruyoruz.
2: Evet.
4: Adam orada 20 yıldan beri tutmuş et ekmek yapıyor. Adı öyle artık. Ve diyor ki et ekmek bizim. Ya senin değil işte ya. O kadar mücadele etmeyin.
2: Bak Ali Oğuzhan mesaj yollamış. Diyor ki vallahi Konyalı arkadaş kusura bakmasın. Etli ekmek Kastamonu'nundur. Hele de pastırmalısı efsanedir demiş. Mesela Konya'da pastırmalı yok galiba.
4: Yok. Hayır. Hayır. Etli ekmek pastırma ne alaka ya?
2: Evet, bak Kastamonu'nun etli ekmeği net çok daha güzeldi diye Serdar yazmış. Hayda, Salim ne diyor bunlar?
4: Ne diyorlar?
2: İşte bak Kastamonu'nunki açık ara daha iyi diyorlar.
4: Ya buyur işte hadi gel buradan ya. Ha bir de şu var mesela. Konya'ya geldiğin zaman o meşhur restoranlarda yemeyeceksin etli ekmeği. Sokak aralarındaki fırınlardan yiyeceksin. Esas lezzet oralar.
2: Benim bir tane var öyle. Şems Tebrize'ye doğru giderken böyle arada böyle küçük bir dükkan var. Ben genelde orada yemeği seviyorum.
4: Ya işte oradaki yediğinle restorandaki yediğin arasında fark var.
2: Bu arada bilmeyenler için eğer yolunuz düşerse Konya'ya ya da Konyalılar biliyordur zaten de. Şimdi etli ekmeğin işte bir kıymalı yapılan var. Bıçak arası var daha böyle küçük parça evet, etle yapılan evet. Var. Bir de Mevlana dedikleri bir etli ekmek türü evet. Var. Küflü peynirle yapılıyor değil mi? Doğru biliyorum.
4: Evet.
2: O kadar. Kıyma girmez ya sadece peynir.
4: Şimdi girmeyenleri sadece 3 çeşit peynirle yapılan recai böreği denir ona. Ama Mevlana'nın içerisinde genelde küflü peynir olmaz olmaz.
2: Ben onu çok seviyorum. Aşırı ya güzel. Bu arada bir sürü mesaj görüyorum. Kastamonu'nun etli ekmeği açık ara öndedir, tartışmaya kapalıdır Sivaslı, diye mesajlar Sivas, geliyor.
4: Sivaslılar nerede? Uyuyor mu Sivaslılar? Onlara ne olmuş?
2: Sen kavga çıksın istiyorsun herhalde.
4: Yok ya bir ortam olsun. Yani ne oldu belli olsun en azından.
2: Evet ya canım herkes kendi ne beğeniyorsa onu yesin canım Allah Allah. Bir şey dikte etmenin diretmenin anlamı yok. Sence en iyisi Konya'nın etli ekmeğidir ona göre de odur yani.
4: Yedim hepsini yedim ben. O yüzden diyorum.
2: Tamam sana göre öyle olabilir ona göre de öyleyse laf etme diyorum yani sana ne?
4: Olmaz. Bir de şu sen ya işte oldu konuyu açtın. Sen söylediğin için söylüyorum. Türk beyinle laf edenler var. Nasıl yiyorsun? Yedir şöyle falan filan diyen adamlar rockforsuz kahvaltı yapamıyor.
2: Bir daha söyle ne? Kesildi sesin. Ne?
4: Küflü peynire laf edenler var. Nasıl yiyor musunuz? Küflenmiş peynir yenir mi gibisinden. Bunu söyleyen insanlar restoranlara gittiği zaman rockforu görünce bayılıyor. Ya ondan daha güzel.
2: Evet, Roquefort çok ağır. Dur bakayım çok... Ay ortalık karıştı ya. Neler geliyor. Ne diyor bu sarımsakçı abi diye mesaj gelmiş. Arkadaşa selam söyle. Sivaslıları ayağa kaldırmasın demiş Aysel Haydi. Bu arada bak İlkay'da diyor ki Kastamonu etli ekmekte Konya pastırmada Kayseri ile çelişiyor o zaman diye mesaj yollamış.
4: Bizim pastırmayla bir işimiz yok ki nasıl çelişebiliriz?
2: Kastamonulara diyor ya. Sana demiyor. Hani diyor ya. Yani etli ekmek madem o zaman Konya'nın, pastırma da Kayseri'nin diyor yani. O ikisini birleştirince nasıl sizin oluyor diyor o da yani. Yani onu diyor yani.
4: Enteresan, çok enteresan.
2: Evet, bu artık kimseyi ilgilendirmeyen konuyu noktalıyor.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Süper FM.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Ethem yazmış. Etli ekmek Konya'nındır. Kastamonu diyen bilmem neci de. Artık çok kolay biliyorsunuz. Millet böyle birbirine güzel güzel iftiralar atabiliyor rahat rahat. Neyse aman yiyin birbirinizi be. Yeter çok okumayacağım daha bu etli ekmek mevzusunu. Bugünün yayın konu başlığı etli ekmek değil. İşini iyi yapan adama her zaman daha fazla iş kitlenir. İşini yapmayan insansa sirkede kurt yaşar gibi hayatına devam eder. Bu konuda fikrim hiçbir zaman değişmez demiş savcı. Evet, o zaman biraz salağa yatmak lazım. Yani üzerine vazife değilse ben hallederim ya demeyeceksin. Çünkü iş hallolsun diye senin o dahil olduğun mesele daha sonrasında görevin haline gelir. Nedim hissetmişçesine diyor ki mutlu evlilik yoktur. Bu konuda da fikrimi asla değiştiremezsiniz demiş. Abi öyle bir çabaya girmeyeceğim ama vardır ya yani. Tabii ki sorunlar vardır. Her gün mükemmel geçmiyordur ama evli olduğu için mutlu olan da binlerce insan var. Sen bu konuda belki dikiş tutturamamışsın anladığım kadarıyla bunu yazdığına göre ama o da piyango gerçekten. Ha bu arada uzun yıllar mutlu olup sonrasında işin rengi de değişebilir. Görüyoruz o hikayeleri. 50 yıllık evlilikler bitiyor. Ulan daha ne ayrılıyorsun 50 yıldır berabersin dedirtiyor ama hayat, insanız, değişiyoruz. Beklentilerimiz, sabrımız, keyif aldığımız şeyler, hayat görüşümüz, bunlar şekil değiştirebilir. Yani
1: bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
4: Alo.
3: Abi o radyoyu kapatsana. Az önce de bağlamıştım. Ön dinlemeden baktım çok gürültü var. Kapattım yine aynı gürültü.
4: Kıstım biraz. Evet.
3: Ama bangır bangır sen de yani kulağına zarar o kadar ya. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Yasin ben.
3: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Yasin?
4: Eskişehir'den arıyorum.
3: Güzel. Ne iş yaparsın tanıyalım?
4: Kuru yemiş sektöründe pazarlama.
3: O ne demek? Kuru yemiş sektöründe.
4: Yani kuru yemiş satıyorum.
3: Böyle şeylere, marketlere, işte kuru yemişçilere tedarik ediyorsun yani ürünleri.
4: Toptan evet, aynen doğrudur.
3: İyi. En çok ne gidiyor? Yani sirkülasyonu en çok olan şey ne?
4: Ya şu anda hani çekirdek gidiyor. Hani biz fakir kuru yemiş diyoruz onu artık.
3: Ve?
4: Diğer ürünler çok haddinden fazla artınca.
3: Şu radyoyu kapat.
4: Kapattım.
3: Allah Allah ya. Evet. En çok çekirdek iki numaraya ne koyarız? Fıstık mı?
4: Fıstık.
3: Fıstık. Antep fıstığı. Antep mi? Siirt o kadar gitmiyor değil mi Antep fıstığı?
4: Ya Siirt aslında daha iri. Antep'teki lezzet. Siirt fıstığında olsa inanın Antep fıstığı satılmaz ama maalesef Antep kadar lezzetli değil.
3: Haydi al işte yeni bir tartışma konusu daha arkadaşlar. Bütün Siirtlilerin dikkatine. Gaziantep'liler göreve. Evet ben ikisini de seviyorum bu arada. Ama dediğin doğru Siirt fıstığı biraz daha tuzlu. O beni hani uzun süre yedirtmiyor yani. O yüzden keyif almıyorum ben.
4: Aynen aynen.
3: Evet. Bu kadar benim bu konuyla ilgili sohbetim. Nedir acaba fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
4: Eşim ve çocuklarım. Merak etmeyin eşim aratmıyor beni. Ben kendi isteğimle aradım.
3: Tamam.
4: Hayatta hiçbir şekilde değişmeyeceğim şey eşim ve çocuklarımdır. Fikir olsun, kişilik olsun hiçbir şekilde.
3: Çocukların tamam ama yarın öbür gün belki eşinle fikir ayrılıklarına düşme ihtimaliniz olmaz mı?
4: Ya şimdi evliliklerde hani bazen bir taraf alttan almak zorunda kalıyor.
3: Evet.
4: Yani kimi zaman yani bunu dengelemek gerekiyor. İnsanların belirli bir sabrı vardır. O çizgiyi biliyorsanız yani evlilikler yıkılmaz. Ama o çizgiyi bilemiyorsanız her iki tarafta sabrını hakim olamıyorsa maalesef o evlilikten de şey gelmiyor.
3: Evet, hayır
4: gelmiyor.
3: Ama biz bu konuda o dengeyi güzel kurabildik diyorsun yani.
4: Tabii yani çok şükür 17-18 senelik evliyim.
3: Güzel maşallah. Bak az önce birisi yazmıştı ya yani mutlu evlilik asla yoktur diye. Evet yani her gün mükemmel değildir ama mühim olan galiba sadece evliliklerde gönül işlerinde değil arkadaşlıklarda da geçinmeye gönlü olmak. İnsanın gönlü varsa geçinmeye ne olursa olsun bir şey yani odak noktası problemi çözmek olabilir. olan insanla halledemeyeceğim bir şey yok. Ama bazen de yani öyle profillerle denk geliyoruz ki değişebiliyor dediğim gibi az önce insan. Yani senin bir günaydın deyişine bile takılabiliyor. Sen bana neden sadece günaydın dedin de canım demedin? Hani problem çıkarmak istedikten sonra insan her türlü çıkarır ama geçinmeye gönlüm varsa ne olursa olsun bir şekilde orta tabii yol ki, bulunur
4: tabii
3: yani.
4: Ki, tabii yani ne diyeyim yani maddi olsun manevi olsun yani maddi olarak da yani bugün hani para kazanamazsın. O gün atıyorum kuru soğan ekmek yersin ama ertesi gün para olur ne bileyim hani gider dışarıda yemek yersin.
3: Evet iyi günü de kötü günü de beraber paylaşmak. Bak Hüseyin diyor ki Doğan Can abiye bir sorar mısın 1 milyon dolar mı yoksa eşi mi demiş.
4: Eşim yani ben şöyle.
3: 100 milyon dolar.
4: Vallahi hiç sorun
3: 100 değil. Milyon dolar ne diyor hesaplayamıyorum bile. 500 yok ne 500'ü. 500 katrilyon TL mi ne diyor? 500.
4: Şimdi şöyle kötü günlerinizde eşiniz yanındaysa iyi günlerinizde eşinizi gözden çıkartacaksınız aslında. Az önce de anlatmak istediğim ben daha önce bir ticaret yaptım. Hani batar gibi oldum ama eşim her zaman yanımda oldu, destekçi oldu.
3: Tamam.
4: Şimdi ben yarın bir gün ben parayı bulduğum zaman zaten
3: 100 milyon dolar ama bak 100 milyon ya, dolar.
4: Kafamı karıştırma Doğan Can.
3: Yani yalan söylüyorsun.
4: Hayır söylemiyorum.
3: Kuru soğan muru soğan ya bırak ya 100 milyon dolar diyorum. Evet para bulunur eş bulunmaz yazdı birisi. Ha, bu da fukara kesin aynen. İyi peki hadi Allah daim etsin inşallah.
4: De, sana ben ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Evveli hafta son programında benim oğlumun şarkısını yer vermiştim. Eşim aramıştı. EGF
3: evet hepimiz çok sevmiştik. Senin oğlan mı?
4: Ya benim oğlan o.
3: Siz karı

0: Ben bir değirmenim olaydı da.
1: Çocuklara sen mi bakacaksın Doğan Can gelip?
2: Tamam bakardık ya, ne olmuş? Deniz, nedir acaba fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey?
1: Fikrimi değiştiremez. Kötü insanlar ya, değişmezler, asla değişmezler.
2: Ne demek bu, açalım biraz.
1: Şöyle ki biraz önceki arkadaşa katılıyorum ya, çıkarcı insanların asla değişmez ya, çıkarcı insanlar hayatında olmaya devam edecekler mi?
2: He, tamam.
1: Yani bu. No,
2: onu demişti zaten. Bir de aynısını ya. Demeye mi aradın yani?
1: Hayır ya. Ya.
2: Hayır, bir olayla gel bana yani. Uyduruyorum. Mesela benim başıma ben şöyle şöyle bir insan olduğum halde şu gibi şeyler geldi diyebileceğim bir şey var mı?
1: Var tabii. Çok yakın arkadaşım. 20-30 senelik bir arkadaşım mesela. Çıkarları sebebiyle aramı bozuldu bu ara.
2: Ne gibi bir çıkar mesela? Ne istedi de sen yapmadın?
1: Maddi açıdan, manevi açıdan hep yanında oldum. Şu an zor bir dönemdeyim mesela. Eşim hastanede yatıyor şu anda. Onun yanına doğru ilerliyorum hatta. Şu anda yok mesela yanında. Çıkar demek ki, çıkar ilişkisi, dostluk denen şey çıkar ilişkisi demek ki.
2: 20 yıllık arkadaşım dedim bir de.
1: Yani 20-30 seneyi bulur yani, o boşlukları saymıyoruz işte.
2: Evet ama arkadaşlıkların da, bazı arkadaşlıkların tabii bu arada miadı doluyor evet. Ya bazen. Benim de yani
1: hayatımızdaki yeri bitiyor evet gerçekten.
2: Doğru yani de... belli bir döneme eşlik ediyor ya da onun bir görevi oluyor ya da o sana bir şey öğretiyor ya da başka bir şeye vesile oluyor. Mesela benim şu an en yakın dostum diyebileceğim arkadaşlarımdan bir tanesini benle tanıştıran kişiyle ben mesela en son ne zaman görüştüm hatırlamıyorum yani. Çünkü o demek ki bana onu getirecekmiş. Ondan sonra görevi bitti, cehennem oldu. Gitti, artık görüşmüyoruz onunla.
1: Çok doğru, çok doğru. Sonrasında çok güzel dostluklar edindim ama biliyor musun? Gerçekten bak.
2: Evet doğru. Ya bu biraz şey.
1: Sesini duymak güzeldi ya gerçekten. Ben hani hiç sebebi olsun istemezdim ama sesini duymak da ilk amacım.
2: Bilmukabele çok teşekkür ediyoruz. Eşine de çok selamlar. Çok geçmiş olsun Deniz.
3: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin

0: herkes.
1: Reklam.
2: 1940'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan ikinci köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Tem Maslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişeler'e kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yaş uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar, sakın bizden.